Kavalan Çerçova'ya projeye Kojehir'e Vazirat Aravşin Erwadi Uri ve Beriya Karsadan ve Behefkariya Parizgaha Helebi Hatubu Despek Giren Leheri Mayı Üçiyayı Semani Ubakure Kuvazlazı Ulugun Cavari Helebi Yabakure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsani Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviyeye vazarat arafşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina u başbuna bevehkera nüştecih buna

Kavalam çoçovaya projeye kojehera vazaret aravşin erwade ure ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı çiyaye samane uba kure ku ezlaze ulugun zavari helebe ya ba kure berdavam dikin hata roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejami kavalin hatiye rakirin o projeye jiko başaka jiko plana metaviye ya vazaret arafşin erwate icbura kirina kavalin lezgir kirina u başbuna bevelkera nişte cihbuna icbu hereme van çerçova ya becih kirina birna maya bencu nehde ko be armanj bun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکه ما و منگه نادر یا که باشبونه ده و جنگه ها که اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برک و نوجه کرنا بنصافیه منگه هم ودکه.

Avalan Çeçova ya projeye kojehira vazaret aravşin eruade ure ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı çiyayı samane u bakure ku ezlaze ulugun cavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko başaka jiko planan taviyeye vazaret arafşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be arman cihbun nuja kirina bin saziye lehereme ویران بویارا کرنا که والنگا و که یکمه و منگهی ندریا که باشبونه ده و جنگه که که اولی ترش بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصافیا بینگهی و دکه.

Mina kuyeşin hemi birin attan el sır zamanı ki var be ki. Anji evine kapiros. Kud hemi kitabında kal tekrin. Jidle ki hanun u jankeş vakti

çarek mi ve penaberi sersin oran. Anji çava bejim, mine kudu azoyek durdu azeyde mine navrente. Mine kudu dest kırkate bülüveşin, bu dernek efeden geyde. Mine kudu jinişka ve peye bizani, kuji temenite. Sedan, salan, dem o zaman bühürye.

Darin hija gühdarin radyo delal. Unna hali bername ya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade gühdari dibin. Bümerebin.

Sen adamın sustuğun sustar amınutteye, amınutteye. Tematı yakırda hudane karar oku Zeynep amın. Emel ser karar usuz oku ben, el ser karar oku ben. Meranı döne amre keşye kedir eştire, belki beri deştire.

Aradım kısmete her yasını, ne cüker isken bile kavcı her yaktık çine peşadını. Aradım kısmete kurmuk gezeç öle.

de para har ya sarve ne de dişte ile gemare sıkıntı ortaya Aval sakran ol sar hoşaye des bırak ki şüperaye Gel ete doğru baba amre

Eşekte keskir ku Arman Cavan havildanan ewe ku salin pejde bikejin qonaq hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumeta jiyane vegerinin. Brez Arjan Sali saroge ku meleyan avnetavayi lise ravşaheyi şiro vegir ku derfeteke rastin.

Saza ya giştiya ve gostiner ya be hafkariya aliyen heri mere des bu amada kırna xabatin tekniki kiriya işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avkavaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen nudayate de avetina be almancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna torar yancayele pariz kahit. دستا یا گشتی

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevanin aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşopi defroşin. Çalak vanan bank kırın ku goleji qireji ya vare parastin u peşili masi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji vare parastin.

yekitiyar xistinin ne hükumi ya cihani İslami. Uvqfa Türkiye ya kumela ya dilqaz, bijgi ya xaya tevahi jibu hevaldanin vejin u aramiyali Suriye piştras girin. Ev daxuyani pişti sardana meydani ya şande yekeji yekitiyi bu axa, Suriye ya ve mehe hat.

Rekulina mekanizmayı bu bandur ji bura kirina wanu musu gerkirna awleh ya kesin kuvvedi gelin jihade ve qatantin. Dijivini de her o hali ser mijara vala kirina bara gehin leşkiri ji gundan, da kun işte cihan bi awlehi ve gerin mal, uzevin khaha da axaftin.

Çafkaniyen herimi destli şankırın kuvvetleri mevanın aburya herimi lügünden ciran ve jandiye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uxarının gevneşopi dıfroşın. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lüması gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayıcı bu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Kavala Çerçova'ya projeye Kojehera Vazirata Ravşine Ruade ve Beberiya Karsadan ve Behefkariya Parizgaha Herebi Hatubu Respekgiri Leheri Mayı Çiyayı Samani Ubakure Kuvazlaze Ulugun Zavari Helebi Abakure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsani Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kosi cami kavalen hatiye rakirin o projeye ji

Bisaya ve hefkariya ve Türk satıra ve zaratel ile berre ve beriyek nujan a teknolojiye verdike. Da kumafan ve parizan prosedurin plastir bige.